0: radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspiradio.
2: Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. Bil. B